0: Μάντρε 107. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.